harcası kumu sandı dağına. Dağıttı miramantanı her ya, harcası kumu.